0: haşam ya. Siz verdilemişsiniz ki kızınızın yerini kim dese ona 5000 manat enam vereceksiniz. Çarvadamlar kabristanlığında birinci kabrin ayak tarafında büyük taşın altına koyarsınız.
1: Soktun papağımı yere. Soktun papağımı yere.
0: Bayanım.
2: Ay küş salmayın. Hacı özümü bir abreyle. Kız tertemizdir. Bak küş içim. Götür paparın elini sen.

dünyaya. Sizin evinizin üstte doğardım, sizin bakışınızla ben ucalardım. Seni oyatmak için nermelerimle,

0: çimmeye pul verdin ona he?
1: Şairde pul nedir bu üstüne?
0: Onu düz deyirsən. Bizimkinin de cibi boşdur. Halkın erleri her ay arvatlarına pul verir.
1: Ver baka bak bu söğün seni dedem evinden. Bir defeli alım ya kredisiyle.
2: Deyirəm Atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım ev uşağın. Nə təşkil edir?

0: Sizden idaren isteyen var. Bacaksını. Nece yani garaj? Tez ol, kadrola şöbesini veriyorum.
1: Ömreniz cevap vermiş.
2: Dengege.
1: Gözleyin.
2: Körpünü veririm. Danış onu.
1: Köhne hamam, köhne tas.
0: Ne olub ki?
1: Yine de cemaate hede korku gelirsin.
0: Ele bilirdim her şeyi unutmuşsan.
1: Sonra gelip ondan üzr isteyeceksin. Onu tinlerde gözleyip axtaracaksan. O da ele bilecek uşaqlık illerinin hayal dostusan. Onda onun sadelöflüğüne güleceksin. Hamıyla belə rəftar etmək olmaz. Adam başqalarına lazım olduğunu biləndə lap büyük sex rəisi yox. Adi telefonçu olsa da onu heç bir hədə qorxutmur. İndi kiminlə danışmaq istəyirsən? Kadrlar şöbəsi ilə ya ocaqçı ilə?
0: Ancaq səninlə.